şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Bırakma beni. Tutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM. Gitme geçti.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

sonsuza dek buradayım. Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: 0212-855-60. Samev. Aradığın arsa, aradığın ev.
1: Gün İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gerek

0: olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.

patlar gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2 artı 1 daireler. İncesu'da modern 1 artı 1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1 artı 1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: Petrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

yaşadığım hayatı. Keşke tekrar yaşasam. Kalbime söz geçirsem de kimseye bulamam.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Yemek kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2 artı 1 daireler. İncesu'da modern 1 artı 1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1 artı 1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusa eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden taburcu edildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551-134-2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: 0166 76 60 60.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Beyler, neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusa eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden taburcu edildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık, dedi. İstanbul'da düzenlenen tek durak ofis projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye'de 290 milyar dolara ulaşmış doğrudan uluslararası sermaye yatırımı var. 90 bine yakın uluslararası şirket Türkiye'de faaliyet sürdürüyor. Türkiye ekonomisiyle, ticaretiyle, yatırımlarıyla dünyaya açık bir ülke. Önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz, dedi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması ve etkili olan sağanak Yeşilırmak'ta taşkın riskini arttırdı. İlçede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılırken ırmak üzerindeki köprüler sökülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaşarak tablonun endişe verici olduğunu belirtti. Direktör, ülkede doğrulanmış 82 vakaya karşın salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ve yaklaşık 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölümün bulunduğunu bildirdi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bul,

20.08 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz başlıyor. 22 Mayıs gecesinde en güzel şarkıların adresinde biraz nostaljiyle başlayalım dedim. Orhan Gencebay ben ne yaptım dedi, sonrasında Ferit Tayfur ve Ferit Tayfur'un da yine eski şarkılarından bir tanesi Göster Radyonuz'da Pastorova Spor Salonu sponsorluğunda. Ve birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yanıkışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için mesajınızı biraz daha erken saat 20.00 itibariyle göndermeye başlamanızı sizlerden rica ediyoruz.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve ilk mesajımıza başlıyoruz. Mesajlarınızı iyi yayınlar. Gönlümden kalbine sevdiğime ve Ebru Çelik Dağ'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Benimsin. Her şeyimsin. Az sabır bitecek. Bu zor günler Allah'ın izniyle kavuşacağız. Rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Aldığım nefesimsin. Seven olmaz ki şarkısı armağan olsun diyor.

0: seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
1: Yayınlar başı senden uzak kaldım. Her güne, sustuğum her geceye armağan olsun. Belki ne kadar zaman geçerse geçsin aklım hep sende. Demir, kapılar ayrısı da sevgim eksilmedi Resul Dal Bey içimde. Hala sana sarılmak isteyen bir kadın adına, adını her geceye, her gece dualarına saklayan bir yürek var. Yokluğun canımı acısa da seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Bu şarkıyı her dinlediğinde bil ki bir yerde seni düşünen, seni özleyen kara kızdan C5'teki yüreğine armağan olsun diyor ve Seccat Mehmet'i alıyor sırayı, aklım hep sende diyor.

Yine ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun TTP A1 koğuşunda yatan her şeyim Ravi ama ölüm olsan ömrümü kefen yapar yine senin uğruna harcardım. Seni seviyorum güzel. Yarınlarımıza başaramadığım şarkısı Fatih Eker'den Armağan olsun diyor.

0: البشر.
1: Başaramadığım güzel bir yorumdu, geride bıraktık değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Mesajlarınızı WhatsApp numaramızı hatırlatalım: 0542 744 65 55. Merhabalar, Trabzon'dan Gülşen Kul. Samsun HTP'inde bulunan canımın içi her şeyim olan Gökhan Gül'e ihtiyacım var. Parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. İletirseniz çok memnun olurum. A11 koğuşunda yatan Gökhan Gül'e armağan olsun diyor Gülşen Kul'dan.

İyi yayınlar diliyorum bu özel günde. Yanında olmayı çok isterdim. Doğum günün kutlu olsun güzel kız. Her şey gönlünce olsun. Biraz daha sabır, seni sevdiğimi aklından çıkarma, iyi ki varsın. Hele sen prizine armağan olsun, ihtiyacım var şarkısı diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ben Ali Han Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu T tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköseri, Samet Yıldırım, Efyalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mukeda Yelbu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na Kadir Erize, Kaan Durukan, Tamer Karahasan'a Ömer Faruk Çelik, Texas Doğukan, Altıman Volkan Demirci, Urfalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal Çatıbay'a, Bilgin Ali, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun'a, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enis Güdevoğlu'na, Recep Canas, Umurcan Özcan, Serdar Çelik için Mert Akta, diğer koçlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikan, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın, Furkan Işık ve tüm ayrı koşuna armağan olsun ben yandım siz yanmayın şarkısı diyor. AÇ her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için diyor.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

Evet, yavaş yavaş ısınıyoruz mikrofona bizler de sevgili dinleyiciler. Bir gün ara verdik sadece. 24 saat bile olmadı. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız. Nasip kısmet olursa saat 20 itibariyle ve seri bir şekilde bu gece mesajlarınıza devam edeceğiz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. İyi yayınlar Alihan Coşkun. Kıymetli abim Reis Samet Yıldırım'a der ki, vefa ağır yüktür, her yürek taşıyamaz. Birbirini satmadan, ihanet etmeden yaşayan yürekli insanlara selam olsun tek gerçek Samet Yıldırım. Eyvah neye yarar parçası, armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar Enes Yorulu buradan. Sizin aracılığınızla öncelikle Can Parcan, Bahri Can Peköz'leri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşim Birhan, Sayal dostum Nazım Bilgin, Can kardeşim Can Altuntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Mert, Keskin Soy, Emre Temiz için, Çağatay Coşkun, Batuhan Sayı, İlhan, İlyas Kahraman'a, Servet Ağaç'a, Erdal Can, Büyükdağ, Sezgin Pala, Emircan, Özdemir'e, Batuhan Pehlivan, Doğukan Demir, Yiğit Kaan Demir, Yunus, Emre Özenç. Selam edin, beraber kaderliği yaptım. Caner Balutlu, Şerif Uğur'a, Yılmaz için, Selim Güven, Çetin Kalaycan, Özgınış, Celal Sakazizcan, Hünerli Alperen, Gündoğan, Anıl Güller'e, İbrahim Durmaz'a, Hasan Emici, Emir Şener'e, Emir Akduman, Emirhan Kara, Osman Bayrak ve tüm A14 koğuşuna armağan ediyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir diyerek mesajını sonlandırmış Enes Yoruhlu. Tutku FM.

0: yaram yaram.
1: Bu şarkı için bir isteğimiz daha varmış. Hemen ekleyelim sevgili dinleyiciler. Son anda fark ettik, Hüseyin kocaman Samsun T-tipi kapalı da A30 koğuşunda yatan, Kaan Üzgün C10 koğuşunda yatan, Oğuz Kurtoğlu A16 koğuşunda yatan, Mert Altınsu'ya selam olsun. Kardeşlerimiz demir kapılara, beton duvarlara sığmaz, bizim yerimiz her zaman bir, gönlümüz bir, elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Hüseyin Kocaman.
2: Tutku FM,

Selamun aleyküm, ben Yavuz Han. Melek aleyküm selam. Beraber Kader Bey yaptığım abi Murat Tahan. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu beraber senelerimizi, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Murat Tahan abime selam olsun. Tüm A 25 koğuşuna da armağan olsun diyor. Evet, doğum günü olan bugün dinleyenlerimizin de doğum günü kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. A28'den Ahmet Muhammed Kıyak, birlikte kader bile yaptığımız saygıdeğer abim Hamdi Samet Mutlu Bilal II. Tahsin Bozkurt Hazar Demirbaş ve kardeşlerime çarşamba açıkta olan B12'de Gökçehan Gökçe için özgür günlerde görüşmek dileğiyle harabe gönlüm şarkısı armağan olsun Ahmet Muhammed Kıyak'tan diyor.

0: yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım. Güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı. Dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden.
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, 20.54 yaptık saatlerimizi. İlk saatimizde son bölümdeyiz. Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Samsun Açık Cezaevi A14 koğuşundan Yaşar Kösaleyküm Selam Kader Birliği yaptığım canım kanım abilerim Hakan Kılıç ve Oğuz Toktaş kardeşlerim Sedat Akpos Mehmet Şen Yasin Mert'e Aram Türkay Burhan Pala ve adını sayamadığım abi kardeşlerime selam olsun. Kardeşlik sadece aynı kandan olmak değil, aynı kaderi, aynı çayı ve aynı dar alanı paylaşabilmektir. Bu zor günlerin şahidi olan dostluğumuz dışarıda en büyük şerefimiz olacak. Yaşar Köse'den armağan olsun diyor.
2: Tutku FM.

0: ya da gel.
1: 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Selamünaleyküm, ben Buğra. Esebaş, aleyküm selam Buğra. Samsun açıkta yatmakta olan kardeşlerim Ahmet Mahmut Çelik'e kader bile yaptığı abileri ve kardeşleri İbrahim, Bedük, Ersin, Hacer'a, Bural, Albayrak, Doğukan Demir'e, Yiğit Kaan Demir, İbrahim Bural'a, Onur, Gülsan ve Oltu, TTP'de yatmakta olan güzel abim Talha, Baran Çelik'e çok selamlar olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bazı insanlar sözde değil değişir, bazıları ise sadece zamanla olgunlaşır. Önemli olan doğru yoldan şaşmadan güçlü kalabilmek. Yine gönlüm hoş değil türküsü abilerime ve kardeşlerime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz. Burak Esebaş ve sevdikleri için geliyor.

0: hoş değil.
1: WhatsApp üzerinden sorular var, hemen uygun zamanda cevap vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 Koğuşundan Alihan Coşkun. Tüm T tipini Tekirden Bursunlar parçası armağan olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. Merhabalar, A12 koğuşunda yatmakta olan canım, canlarım Rejmi Akkoş, Uğur Akın, Ufuk Yıldaş, Fatih Kobalas, Enes Emre, Selçuk Selahattin Akkoş, Kerim Dalbey, Oktay Satı, Ömer Aydın, Ömür Öner'e, Burak Şaban, Öz Şahin'e, Çağlar Memi, Oğuzhan Çulha, Berkut Aybura, Timur Çin, Kalambak, Murat Çabuk'a, Hasan Baydar, İbrahim Sizer, Muhammed Emre Gümüş, Gökhan Namlı'dan Kader Torbası şarkısı Canı Gönül'den kaderliliği yapmış olduğum abi kardeşlerim için armağan olsun. Akkoş kardeşler diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astaroma Spor Salonu Ömür Evleri'nde hizmetinizi spor severlere duyurulur. Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ayda koğuşundan Ömer Faruk Çelik aynı çatı altında kader bile yaptım. Resim canım kanım Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kadir Erizi, Ahmet Coşkun, Ali Anca Coşkun, Luke Dayı, Tamer Karaslan, Bektaş Akdüz, Muharrem Durgun, Enis Güderoğlu'na, Efe Su İçmez, Samet Can Kalın'a. Farklı koğuşlarda bulunan Can Parçam, Berkay Ak, Yunus Özdenç'e. Şerif Turan, Onur İhtiyaroğlu, Nazım Bilgin, Birhan Sayala, Fatih Bilgin, Muhammed Gök abime gülüm şarkısını armağan ediyorum. Ömer Faruk Çelik'ten diyor.

yerine C8 koğuşunda yatağını seveceğim. Enes'e birlikte çok daha özel günlerde mutlu olmak dileğiyle seni seviyorum sevgilim. Canını sıkmayın kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Pelis Karakoç'tan Armağan Olsun bu şarkı diyor.

Yener on koşunda yatan için Murat Sağlam için divane parçasına armağan olsun, onu çok seviyorum. Her saniye aklımdasın. Murat Sağlam için armağan olsun diyor. Sessizler alıyor sırayı, aşkına pervaneyim diyor.

İyi yayınlar, ben Burcu Özdemir. Çarşamba STP kapalı da 3 koğuşunda yatan kardeşim Batuhan Pehlivan için Sensiz Yapamıyorum şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim ablam. Hep aklımdasın, dualarımdasın. Bugünlerde geçecek, sabır sadece pazartesi yanındayız inşallah. Ekim'de gelecek dayısını ziyarete Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak diyor.

Yener Samsun T-tipi Kapalı'da A3 koğuşunda yatan Tuğçe Tercanlı'nın ablasım kardeşimin bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Şarkısını istiyorum. Allah'ım en kısa zamanda güzel haber almayı nasip etsin bize. Annemin ve Abdullah abinin çocukların Aslan, İli, Baran'ın kalbindesin hep. Güzel şarkılar armağan olsun diyor Tuğçe Tercanlı için.

21.27 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda takımda hizmetinizde Astrova Spor Salonu. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı cezaevinden A18 koğuşundan Mustafa Angay. Aleykümselam, buradan Bavra T-Tipi Kapalı'da bulunan Can Parçam İbrahim, Can Demirci, Temel Ak, Temel Can Ak, Semih Bişi ve aynı koğuşta kader bile yaptım kardeşim Can Altuntaş, Baran Özkan, Berkay Bahar, Görkem Mert, Yıldırım, Eren Çimiçeyfe, Gülhan Akan, Kocaoğlu, Yılmaz Berber, farklı koğuşlarda bulunan Can Parçam, Samet Yıldırım, Erkan Şanlı, Hoğucan Şanlı, Emre, Eli Boleri, Emin, Akduman'a, Burak Akbulut, Yağız Özbala, Barış Akpınar, Mücahit Haneci, İmdat Kayaoğlu, Çarşamba Seyitipi Kapalı'da bulunan kardeşim Batuhan Pehlivan'a selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle bu şarkı benden sizlere armağan olsun. Mustafa Angay'dan tüm dostlarına armağan olsun diyor ve selamlarını gönderiyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı koğuşta kader bile yaptım abilerim Enes Yorullu, Caner Balutlu, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalar, Can Akınış, kardeşlerim Buray Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emircan Kara, Celal Sakaya, Pınar başında bulunanın parçası armağan olsun diyor. Alper Ustabaş'tan armağan oluyor.

0: Tutku FM.
1: A3 Koşulu'ndan dün berat olan Seher Demirci kara kaplı defteri aldılar. Hiçbir hayalim henüz gerçek olmadı. Ankara dönüşü sözümü tutacağım. Hastane başı camiden anonsu bekliyorum ben. Sözümü tuttum. A3 Koşu attımda hayrettim. Deniz Kartal, canımın içi Beyza Alina, Prenses, Yağmur Gül, ablam. Hepinizi çok seviyorum ve özlüyorum. C23 Koşu'ndan dayım kanım Kerim Kaya'ya sevgiler. Filiz yengem deyim. Aklımız Kadamut'ta. İyi yayınlar diliyorum. Müslüm Gürses yorumu armağan olsun diyor. Seher emekçi için geliyor.

0: Yeniden Samsun kapalı yatmakta olan canım işim Gökhan Gürbüz'e Sen Yoksun şarkısını armağan ediyorum. Gökhan Gürbüz'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Can Soytürk, Samsun kapalıda yatmakta olan Samet Yıldırım'a sıradaki parça armağan olsun. Bayramını şimdiden kutluyorum. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuşursun kardeşim diyerek mesajını sonlandırıyor. Cihaz Soytürk'ten armağan oluyor.
1: Gazetelerin kurumamış

0: Tutku FM.
1: Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, ben Damla Samsun. Açıkta yatmakta olan sevgilim Hoca Ekici'yi. Seninle anlam bulacak günler, seninle hissedilecek duygular, seninle sonsuz olacak bir sevda var içimde. Sonu mutlu ama sonsuz olmasını istediğim tek hayalim o güzel gözlerin. Hep diyorsun sevdim. Seni ve sana dair her şeyi o kadar çok özlüyorum ki kelimelere dökemiyorum. Günler sonra orada değil yanımda olacaksın ve sen her bekleyişe değersin. Sendeyim ve daima seninim. Seni çok seviyorum ve o güzel gözlerinden öpüyorum Olcay. Ekici'ye armağan olsun. Sana ait şarkısı diyor. Damla ve sevdikleri için geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Ay 25 Koğuşu'ndan ben Doğan Can Yörük. Riya ile paranın padişahı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Kardeşlerle ağlar, kardeşlerle güleriz biz. Canım abim nice mutlu yıllara kadar birliği yaptığım canım abim Murat Tahan doğum günün kutlu olsun. Yaşamak güzeldir anne şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Doğan Can Yörük. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. Ay 7 Koğuşu'nda yatmakta olan Murat Keskin, namı değer Mukeda'yı, Özden Öte kardeşim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kadir Eres, Alihan Coşkun, Ahmet Coşkun, Samet Çangal'ın, Ömer Faruk ve bütün Ay 7 Koğuşu'na elimizi büken var şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Selamünaleyküm, ben Serkan Ay. A25 koşunda bulunan reisim Murat Ahan'a selam olsun, doğum günün kutlu olsun can abim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Rabbim nice özgür, mutlu yarınlara sevdiklerine bizlere kavuştursun inşallah. Allah'a emanet ol abim benim. Serkan Ay ve sevdikleri içinde geliyor sevgili dinleyiciler. Biraz mesaj yoğunluğunu azaltmamız lazım an itibariyle. Özetle biraz daha seri olmamız gerekiyor.

İyi yayınlar Samsu TTP kapalıda yatan Orhan Keskin aşkım, ben iyiyim evliyim. Ama seninle konuşmam lazım. Neden beni aramıyorsun? Senin aramanı bekliyorum. Seni seven için. Elif Ön. Benim yaşım yok parçası. Eşim Orhan Keskin'e armağan olsun diyor. Tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Harika'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. Son bir mesaj ekleyelim. Hemen şarkımıza geçelim. İyi yayınlar abi, koşundan kader güreş, kader bile yaptığım özlüğün. Hüseyin Arçalık dostlarım, Sedef Yörük, Gamze Özmen, Sodena Zateş, Elan Nur Yılmaz, Emine Sekmen, Rabia Karadağ, Münevver Temiz, İknur Tibet'e, Ebru Kurt'a, Aleyna Olgun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde var hep bir umut. İstek parçam benim yaşım yok parçası, armağan olsun.

İyi yayınlar. TTP Kapalı Dağ A10'da koğuşuna yatmak olan birinci sevgilim Alper Ustabaşı, arkamdaki koca dağım, bir gün tekrardan eski günlere dönmek dileğiyle seni çok seviyorum yakıştım. Tek gerçeğim senin şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Alper Ustabaşı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Münevver Temiz'den J8 koğuşunda Tuncay Temiz'i, cancağızım Umut Karanlığın içindeki yıldızdır. Umut Karanlığın içindeki yıldızdır. Gözlerinle değil yüreğinle görürsün güzel kalpli adam. Sevgililerimle simsiyah gecenin koynundayım şarkısı armağan olsun Münevver Temiz'den diyor.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda nokta virgülüm, sorular işaretimizin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar,

Astaroba Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, A24 koğuşundan Efe Canlı Şarkı ve Caner Ak'tan aynı çatı altında kader bir yaptığım dostum Umut Demircan, Parçam İbrahim Sevinç, Hazar Göçer, Hazar Karakoş, Mehmet Can, Tumanoğlu, Fırkan Yavuz, Ferhat Terzi, Servet Ülker, Ünal Kol, Emir Ocak, Murat Aşkın, Emre Eli Boler, Erkan Şirin, Temel Aydın, Emirhan Erdoğan, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Kadir Efe Ar, Cengiz Sansürücü, Kadir Birinci, Erdinç Güney, Emirhan Kaplan, Emre Kaya, Ali Kemal Çakan, Samet Akşe, Gencay Gence, Mert Çetin, Arif Çakalı, Ahmet Durmuş, Orhan Kesin, Mustafa Yılmaz, İnan, Salim Özyurt, Nuri, Karayel'e selam olsun, Deniz Eren'den Kandırmaz Parçası Armağan olsun, Efe Kan Bıçakçı ve Caner Aktan'dan diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 22.01 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorunda geceye devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Zamanımız var ama şu anda bekleyen mesajlarımız var. Sırayla gidiyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Merhabalar, ben Aleyna Yıldırım. Samsun Kapalı'da yatmakta olan canım eşim Görkem Mert Yıldırım'a kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğim sevdiğimsin, demir parmaklıklar araya girse de kalbim seninle, kanım kurusun şarkısı Aleyna Yıldırım armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Hayırlı yayınlar abim Tito Reis'e selam göndermek istiyorum, gözlerinden öpüyorum abilerim kardeşlerim. Size de selam olsun, gözlerinden öpüyorum. Benim istek parçam format taşı olduğu için bir başka şarkı gönderiyoruz. Barış Semiz kardeşime de armağan olsun diyor. Abim Tito Reis'e armağan olsun diyor. Peki, diğer bir mesajımız. Nazkaya Çarşamba seyahat ipinde Kapalı'da A3 koğuşunda yatan sevgilim Batuhan Peliman'a selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Aslanlar gibi yat aşkım, alnın ak, başın dik, voltalarını at. Her zaman arkandayım, adres bilgilerimi mektupla yolladım. Teslim oldu yazıyor. Bu hafta eline ulaşır hayatım, kendine iyi bak. Seni çok seviyorum, bütün şarkılar bugün bize gelsin diyor. Nazkaya'dan.

Yeniden Bulan Samsu TTP'inde yatmakta olan kardeşleri Mert Karataş'tan başta can parçam, her şeyim abim Yağız Özbala, o güzel gönlünü ferah tut abim. Allah sevdiği kullara güzel kaderler yazar, bu hayatta bizim gibi insanlar yalnız kalmaya mahkumdur. Sahte dostlardan korusun Rabbim, kardeşlerim Baran, Bora Taşkın'a, Meriç Öztürk'e, Fırat Çatal'a, Miraç Karakoç'a, Barış Akpınar'a, Söner Cılız'a, Emre Elibolere, Onur, ihtiyar olunan Mustafa Angay'a, Ahmet Şahin'e çok selamlarımı iletiyorum. Yola çıkıp yolun başında bırakanlara, yolunu yol olup yolunu bulanlara selam olsun kardeşim Boram. Bekliyorum seni, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Elbet bir gün can parçalarım diyor. Mert Karataş'tan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Gökhan Aslan ve sevdikleri içinde gidiyor bu parçamız. Sonrasında diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. Soran dinleyenlerimiz var. Gece yarısını da açacağız bu gece. Bir kez daha hatırlatalım. Haydi Koşu'ndan Umut Öztürk'ten, bağım olmasa da can bağım olan abim Samet Yıldırım ve bir o kadar da değerli kardeşlerim Kadir Eriz, Alihan Coşkun, Efkarlı Ahmet Coşkun, bu kedi Can Galın, Texas Tamer Karahaslan, 1237 Volkan, selam edelim. Göz koydukları abi kardeşlik dağının zirvesindeyiz. Aşağıda dönen dolapları izliyoruz. İstek parçamız armağan olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum. Not olarak ben Baran Fukul. Birlikte kader bileği yaptım abi Murat. Daha'nın doğum gününe enişten dileklerimi kutlarım. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Baran Fukul'dan diyor.

akşamlar. Selamun aleyküm, ben Engin Gökçeğmen. Aleyküm selam başlar. İsim Samet Yıldırım. Yakışıklı abim Kemal Sarı Gülseri. Beypahi Servet Bilen. Aslan abim Can Altıntaş'a selam. Ariyeten Baran Özkan'a, Mustafa Angay, Ceyhun Aslan. Namdeğer CC Ömer Ulukan Özmen. Alihan Çakırcı, Yılmaz Berber, Görkem Mert Yıldırım, Görkem Mert Yıldırım, Kaan Kocaoğlu, Efe Gülana, Eren Çimici, Berkay Bahara, Oğuzhan Bula, Umut Öztürk'e, Samet Cangalın'a, Ömer Faruk Çelik, Arif Soydaş ve Can Parçam Mücahit Haneci'ye selam olsun diyor. Abi kardeşlerime armağan olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. Engin Gökçümen içinde geliyor.

İhsan ve Gayri Menkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Baktık ki mesajlarımız bitmedi. Yine yayınımızı uzatabiliriz bu gece. İyi yayınlar, ben Samsun A2 koğuşundan Gökçe Erdoğan. Aynı gökyüzüne bakı farklı koğuşlarda olan Anıl Can Esen Türk'e çok selamım olsun. Bengüsu'nun da selamı var. Her zaman yanındayız. Kavakaçı cezaevinde yatmakta olan o gün Sarı Usta'ya selam gönderiyorum. Belki bir gün özgürlük servetimiz olsun. Cadde Sokak şarkısı armağan olsun diyor Gökçe Erdoğan. Sonrasında diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Bakalım mesajımıza. İyi yayınlar, İstanbul'dan Alparslan Yürük. Samsun Kapalı'da bulunan babam bile kader bile yapan canım amcam Murat Tahan. Ellerinden öper, doğum gününü kutlarım aslanlar. Kafese sığmazlar canım babam. Doğan Can Yürük, seni de çok seviyorum aslan babam. Elbet bir gün sıradaki en güzel şarkıları size armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Alparslan Yürük ve sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar Gülbahar'a gelsin. Ömrüm canıma can katanım güçlü ol. Sakın kendini bırakma, beni üzme, kendini hiç üzme. Sen iyi olursan biz iyi oluruz, sen kötü olursan biz de üzülürüz. Lütfen kendini üzme Gülbahar'ım, ömrüm sevdiğim. Avukattan hala bir haber gelmedi, telefonlarımızı bile açmıyor ama seni en çok sevdiğim günlere kadar bekliyorum. Sonrasında hep yanımda olmanı istiyorum güçlü ol. Seni sevdiğimi aklından çıkarma, hiçbir zaman unutma. Sevilensin, özlenensin, hasret ve özlemle sarılırım Gülbahar'ım. Sabır Baygül'ün benden Gülbahar'ıma armağan olsun elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar Merve abi. 17 koşuna yatmakta olan kıymetlim Eren Karaduman, seni tanıdıktan sonra hayatımın ritmi değiştiği günler aynı olabilir ama hissettiklerim bambaşka bir düzen kuruyor içimde. Canım sevgilim, ben seninle kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem hayalini kurduğumuz günleri yaşamaya çok az kaldı bir tanem. Seni çok seviyorum. Sensiz deli gibiyim şarkısı kıymetlime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız: Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun, İyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, ben Samsun Aşık Şehzi Ağabeyinden Kadir Özdemir. Aleykümselam. Beraber kader birliği yapmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Kardeşlerim Apo Coşkun, Dursun Ali Kılıcı, Kelim Mustafa Özcan, Demet Murat Kılıcı, Halis Kızılkaya, Bektaş Umut Katkıcı, Oğuzhan Tilgil, Emirhan Bayraka, Garip Hasan, Musin Yazıcı, Berçan Aktepe, Emirhan Coşkuner, Eren Yol, Eray Güberi, Berkay Demiri, Ural Kılıcı ve kapalı yapmakta olan abilerim, kardeşlerim Hazar Göçer, Hasar Karakuş'a, dostum Emir Ocak, Samet Aydın, Samet Yıldırım, Samet Mutlu, Muhammed Altay, Samet Polat'a, İrfan Alagöz'e, Can Er için Adam Var şarkısı armağan olsun, elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış, Kadir Özdemir için geliyor.

Evet, sırada gecenin yine en çok hisse kalan şarkılarından bir tanesi var sevgili dinleyiciler. İhtiyacım Var şarkısı, sevenleriyle buluşturacağız. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır. Onlar da bizlere yardımcı olsun. Sıradaki şarkı aslında mesajların sonuna lütfen sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar Taner Bey. Bu şarkıyı uzun zamandır her dinlediğimde kalbimde tek bir kişi canlanıyor. Onu sadece sevmiyorum. Sanki nefesim, huzurum en güzel yanım olmuş gibi hissediyorum. Bugün bu şarkıyı sevdiğime, bir taneme, ruhuma armağan etmek istiyorum. Çünkü ben onun gülüşüne, sesine, varlığına, kısacası ona dair her şeye ihtiyaç duyuyorum. O yanımda olmayınca eksik kalıyorum. Sanki ben olmuyorum. Bu şarkı güvenim için gelsin. Sevgilerle Derya diyor, Derya'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, A26 koğuşunda yatan annesinin aslan parçası oğlu Mücahit Ayaz'a, C12 koğuşunda yatan eşim dedi Murat. Sizleri çok seviyorum biri canım biri yoldaşım. Şu aralar size çok ihtiyacım var. A4 koğuşunda yatan oğlumun eşi bir tanesi Hilal Kayın, Ayaz'a gelsin ihtiyacım var şarkısı sizler için ve tüm ayrı kalan sevenler için gelsin davantaj şirkçilik diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz.

mesajımız Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan değerlim Sezgin İptaş'a armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız ise Ümitcan Ay Kader bile yaptığım Tunan Çakır Erdal Büyükahmet Han Gülen'a Alperen Can Melih Altay Seyfo Başkut Tunan Sizleri Berkay Ak Mehmet Ali Gültekin Tulgar Aslan Serhat Atara Serkan Koloğlu B C22 koğuşuna armağan olsun diyor. Şarkı format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz sizin için de. Bilginiz olsun. Şarkıları şu anda da yetiştirmek biraz güçleşti. Yine C27 koğuşunda Emre Temiz'e yazıyorum. Seni görünce içimde cıvıl cıvıl bir çocuk yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sen benim sadece kocam değil hem de umudumsun. Bu şarkı sana armağan olsun. Biz susalım şarkı konusun. Keyifli dinlemeler. Kocam seni çok seven eşin Fatma Temiz'den armağan olsun. Yastığıma kokun silmiş şarkısı diyor.

Samsun'dan Samet Yanaş kapalıda yatmakta olan Can Altıntaş abime Betüm Ağa 18 koğuşuna selam olsun abim Eren için. Haber yolladım, gözün arkada kalmasın, baş tacısın. Murat Göğe bakan geçmiş olsun, bahar geçmiş. Yazlar tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyor. Samet Yanaş mesajını ulaştırıyor. WhatsApp'tan sorular var, onlara da birazdan cevap vereceğiz sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar abi, koşundan Nursen Açıl'a kadar bile yaptım dostlarım. Sedef Yörük'e, Gamze Özmen, Özüm Kader Güleş'e, Seda Sude, Naz Ateş, Münevver Temiz, Aleyna Olgun, Ebru Okut, İpno Tibet, Emine Sekmen, Ela Nur Yılmaz ve Abi Akara'da Ayki ve bulunan ablam Eda Güney, dostum Tansu Kaplan ve A14'te bulunan Caner Bulutlu'ya selam ederim. 40 gün kar yağar, bir gün av olur, düşer aklıma şarkısı Nursen Açıl'dan, Armağan olsun diyorum.

22.40 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız saat 20 itibariyle. Değerli dinleyiciler, dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. İyi yayınlar Taner abi, merhabalar. Nasılsın? Ankara'dan Songül'ün Yasin'i diyor. Teşekkür ediyoruz. A8'de yatan hayatımın aşkı, çocuklarımın anası biricik eşim Songül'ü, evdeki eksik sensin selamı var. Özellikle de babanın çok selamı var. Kendine iyi bak diyor. Ellerinden öptüm. Senin adına çok sevindi. Sana olan özlemim her gün katlanıyor. Az kaldı sabrıma çiçek açacak inşallah. Kurban olurum şarkısını armağan ediyorum diyor Ankara'dan Songül'ün Yasin'i. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde. Zaman zaman şarkıları bize bırakın, güzel bir şarkı ekleyelim. Merhabalar Küboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyi, sevdiğiz, bir sıkıntı yok. Seni çok özledik, 2 gün kaldı. Seni görmeye fakat vakit geçmiyor. Az sabret, kurban oldum. Güzel günler gelecek inşallah. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Bu şarkı ve tüm güzel şarkılar diyor. Emrah Yalçın içine geliyor. Biraz Zerdoş alıyor sırayı, kurban olurum diyor.

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A2 Koğuşu'ndan Tansu Kaplan'dan farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyüktayı, Rukurt, Alena Olgunlu, Sena Çalık, Asena Vanlıoğlu aynı sofrayı paylaştım. İdem Öz, Salih Hasret Karakuş, Özlem Dedir, Gamze Çalışır, Büşra Çaycı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, İpek Kalemci, Seda İkinci, Avlularım, Eda Güney, Ayşegül Ulaç ve Didem Yavuz için Derya Bedavacı'dan Yok Öyle Bir Dünya şarkısını rica ediyorum diyor. Tansu Kaplan'dan Armağan oluyor.

Evet, 22.03'te gelen mesajımızı aktarıyoruz hemen. İyi günler, ben Barış Gümüş. Samsun Kapalı Yatan başta Murat Cem, Akgül, Yaman, Gümüşe, Alperen, Alp, Oğuzhan, Kurta, Serdar Öztürk, Serhat, Serdar Çelik, Ömer Faruk Eki, Volkan Savaşçı, Muhammed Anıl Asker, Ozan Uzgura Ufuk, Alihan Ere, Adnan Ado, Barış Denizi, Aslan Can Kızıl, Furkan Işık, Furkan Karagüze abi kardeşlerime selam olsun, özgür günler yakında. Bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı armağan olsun diyor. Barış Gümüş için geliyor.

Barış Gümüş ve Sevdikler için geldi. Sevgili dinleyiciler, Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Emlak alım ve satımlarınızda adresiniz Sam Ev Gayrimenkul olsun. Tutku FM bünyesinde Atakum'da hizmetinizde. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Mesaj trafiğimiz yoğun ama hiç endişe etmeyin. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gerekirse yayınımızı da 12'den sonra da uzatacağız. Bu güzel gecede bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, az önce ihtiyacım var şarkısında unuttuğumuz bir mesaj var. Kusura bakmasın. Selamun aleyküm. A26 koğuşunda yatması olan sevgili eşim Yağız Çetin'e sevgili yolluyorum mesajımı. Benim gücüm, kolum, kanadım, güzel günler sabredenlerindir. Seni her koşulda çok seviyorum diyor. İhtiyacım var şarkısını armağan ediyorum sevgim Yılmaz'dan diyor dinleyicimiz. Ona 22-30 saatini vermiştik ama diğer ihtiyacım var şarkısıyla karıştığı için, o yüzden kusura bakmayın ama yer vereceğiz o şarkıya da ilerleyen zamanda. İhtiyacım var şarkısına mutlaka yer vereceğiz. Sevgim Yılmaz'ın güzel bir şarkısıydı. Evet, bakalım bu şarkıya dönelim sevgili dinleyiciler. Bu şarkı için bekleyen mesajlarımızdan. Bakalım hemen. Buradan kardeşim Mert Karataş'tan Kavak Dağı 11 koşuna yatmak olan Aslan kardeşim Emirhan Keskinoğlu'na selam olsun. Canım kardeşim, içimdeki bu umutla seni bekliyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor. Emin ol Aslan kardeşim. Ortağım benim. Elbet bir gün can parçam. Yoluna yol olduklarımız yolunu bulup yok oldular. Sen bir geldi Aslan canın. Aslan can dostum. Allah büyüktür. Bakacağız Allah'ın izniyle. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı kardeşi Mert Karataş'tan armağan olsun diyor Emirhan Keskinoğlu'na.

İyi yayınlar kurban olduğum, ben buradayım. Sen de radyo dinliyorum. Aklına kötü bir şey gelmesin, bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum Sabit. Biraz az kaldı, yalnız değilsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Arda Rengi'ne annesinden canım oğlum, sabırla bekle, günler zor geçse de inanıyorum ki her şey geçecek kalbim. Hep seninle, dualarım hep seninle. Senin yanında güçlü ol. Tüm güzel şarkılar Arda Rengi'ne annesinden armağan olsun diyor sevgili dinleyiciler. Evet, sizi yalnız bırakmıyorlar sevdiklerini. Sizler de sevdiklerinizin kıymetini mutlaka çok iyi bilin. İnsan tabii ki yalnız kalmadan, dara düşmeden sevdiklerinin kıymetini bilemiyor bu. Selamünaleyküm, ben Sonar Demir. Samsun T-Tipi. Aleykümselam. Öncelikle T-Tipi C6 koğuşunda yatmakta olan Emrah Semizoğlu abime selam olsun. Şartlar ve gerekçeler ne olursa olsun biz her daim buradayız, yanındayız. Yalnız değilsin, benden Emrah abime armağan olsun diyor. Soner Demir ulaştırmış mesajını.

Çınar Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Peki. Bakalım sevgili dinleyiciler, bir başka mesajımız. Yalçın Coşkun kardeşlerim, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Maki Dayı, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm ailede koğuşuna armağan olsun ağaçı her yerde diyor. Yalçın Coşkun ve sevdikleri içinde geliyor. İstek şarkımız, geçelim mi şarkımıza? Gökmen Çenen yorumladığını Taner abi demiş ama biraz yoruluyoruz ama sağlık olsun çünkü dinleyenlerimizi mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Yiğit Kandemir buradan can oğlum. Aslan parçam Doğu Kandemir'e info. Benim yaşım yok şarkısı armağanımdı. Sabretcan Evkat. Bu günlerimiz geçtiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın çığlığı değil. Dostlarımızın sessizliği olacaktı. Dosta düşmene inat elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Yiğit Kandemir.

İyi yayınlar. A25 Koğuşu'ndan Sefa'ya kadar bile yaptım reisi Murat Ahan'a. Doğum gününü kutlamak istiyorum. Allah nice özgür umutlar, nice özgür ömürler versin inşallah. Birlikte özgür günlerde buluşmayı nasip etsin Rabbim. İyi ki doğdun reisim Murat Ahan'a. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Sefa Aydan. Bir mesaj daha var Sefa'dan, ona da yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor, dinlemede kalın lütfen. Tüm mesajlarınızı aktaracağız. Biraz yoğunluk vardı bu gece. Saatlerde 20.05 daha vaktimiz de var. Yayınımızı da uzatabilirsiniz, sorun değil. Hemen diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku FM 105.0. Size her şey için teşekkür ederim diyor. Rica ederiz, görevimizi yapıyoruz. Belki sevmeye geç kaldık, belki hayat bizi çok yordu ama insan en çok da yokluğunda anlıyor sevdiğinin değerini. Unutma, aynı gökyüzüne bakıyoruz ve ben hala seni ilk günkü gibi özlüyorum. Keşke sevdiğini dört duvar arasında değil de başımı omuzuna koyabildiğim günlerde anlayabilseydim. C5 Resul Dal Bey için armağan olsun, öğretti bana sensizliği şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ölüden selam olsun. Arda Rengin'e armağan olsun. Bütün güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun. Ve Arda Rengin için armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yüzün olgunlaşır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevla'nın güzel bir sözü. Ve şu anda mesaide olan çalışan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun. Bütün güzel şarkılarımız, emekçilerimize de armağan olsun. Ayrıca asker kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize, emniyet teşkilatımıza ve güvenlik güçlerimize. Maşallah çiftlik caddesi sessiz kalmıyor. O kadar müzik sesi geliyor ki bizim radyonun sesinden, stüdyodan fazla ses çıkıyor. Bizim stüdyomuzda şöyle sakin bir şekilde sesimiz sadece kendimiz duyabileceğimiz şekilde kimseyi rahatsız etmeden buradan da pencereden limanı izleyerek hüzün gemileri diyorum ben ona. O şekilde yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde. Bir yayınlar A26 koşunda yapmakta olan sevgili eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Benim gücüm, kolum, kanadım, güzel günler, sabredenlerindir seni, her koşulda çok seviyorum diyor. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor Yağız. Çetin için gelsin diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız Yavuz Güven. Bütün radyo dostlarına armağan olsun, en güzel şarkılar diyor. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Soru işaretleri geliyor vesaire ama acelesi olan dinleyenlerimiz lütfen mesajların sonuna sıradaki şarkıyı, aslında güzel bir şarkı ekleyelim. Bazen birleştirme de yapıyoruz. Çok yoğun yetiştiremiyoruz çünkü. A25 koşuğundan Özkan Erzin, aynı koğuşta kadar bile yaptığım kıymetli abim Murat Ahan doğum günün kutlu olsun demiş. Murat doğum günün kutlu olsun. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Özkan Erzin'den armağan olsun diyor dinleyicimiz, ne güzel. O gece 2-3 en az dinleyicimizin doğum günü vardı sevgili dinleyiciler. Pastayı stüdyoda keseriz ilerleyen zamanda nasip olursa. Sağlık olsun değil mi? İyi yayınlar, ben Büşra. Kapalı yatağın sevgilim Polat Bıçak için Çabuk Olalım Aşkım şarkısını istiyorum. Yoluma çıkacak kadar tesadüf değildin, hayatıma girecek kadar kaderimdin. Öyle inandığım için sevdim seni, en güzel zaafımsın, seni çok seviyorum. Polat'ım iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, güzel gözüm, iletirseniz sevinirim diyor. Peki. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Tekrar bir kez daha hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye.

İyi yayınlar. Biz Bırak Sefa Kaygısız Kardeşler C22 koşuna yatan kardeşlerimiz Tuna Çakır, Erdal Büyüktağ, Berk Ayak, Tuna, Sezer, Mete Gülen, Serhat Atara, Alperen Can, Hayrullah Kılıca, Seyfullah Başbuğ, Seyfullah Tunca, Fatih Karahsan, İlhan Kutbay, Ümitcan Ay, Erdem Tekin, Aslan Mehmet Ali Gültekin, Tulgar Aslan, Miri Altay, Başka Koğuşlarda Yatan Can Parçam, Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün, Birsu Can Köseoğlu, Alperen Gün, Doğan Kardeşlerime Gelsin, Berkay'ımın şarkısı Tüm Kardeşlerime de Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Burak Sefa Kaygısız Kardeşlerden armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, sevgili dinleyiciler, ister istemez yetiştirmek için mesaj birleştirme yapacağız. Hayatta bugünleri görmekte varmış ama ben inanıyorum bugünler geçecek. Az sabretmemiz lazım. Biz sadece seni düşünüyoruz. Her zaman aklımızdasın. Bedenen yanında olamasak ruhen senin yanındayız. Bunu hiçbir zaman unutma. Allah'ın izniyle seni oradan alacağız. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. En güzel şarkılar diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Duygu yüklü bir mesaj. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşunda Batuhan Sayı, seni çok seviyorum. Bir tanem benden, tam olarak ben de tam olarak buradayım. Al ömrümü sevgilim parçası Batuhan Sayı, armağan olsun. Beni arar mısın, not olarak iletir misiniz diyor. Evet, bir başka mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipinde A18 koğuşunda yatan Ercan Keleş'e, Muhammed Topal, Bayit Çavdar, Murat Bektaş'a, Çeçe Reisi, İsakir, Mustafa Angay, en karanlık geceler, sabahın aydınlığıyla son bulu, kendine iyi bak elbet, bugünler bir gün bitecek kardeşin Mustafa, Allah'a emanet ol, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Şükrü Can Dağlı. Öncelikle Tokat Hayatmat olan canım, kanım, babam İsmail Dağlı ve Kader Bili yaptı. Kadir Dirican, Ali Baki Kara Kaya'ya, ayrıca Samsun Tehtipi'nde yatmakta olan abilerimi ve kardeşlerimi Emrullah Kaya başta olmak üzere Halil Yaprak, Baran Akman'a, Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Ado, Gökhan İpek, Gökmen, Ülkü Emin, Binici, Doğukan Demir, Kerim Zengin, Fatih Can Aslan, Can Kızıl, Alperen Alp, Eskobar, Bekir, Can Alp, Kerem, Menteşe, Murat Karaca, Rıdvan Altıntaş, Adnan Sisko, Şerif Tuğlu, Metan Sızak, Furkan Bektaş, Furkan Kereşe, Emirhan Demirtaş, Erkan Kömpe, Sercan Okumuş, Ahmet Aslanoğlu, Mustafa Topala, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlıbel, Mert Seçkin, Mustafa Aşçener, Çanakan, Nazım Bilgin, Mirhan Sayar, Yunus Özdeş, Şerif Duran, Niyazi Demirtaş ve Erkan Şanlı'ya buradan borca selam gönderiyorum. Barış Deniz abime armağan ediyorum, ayrıca gelir gelir şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Samsun Tutku FM ailesi. Montaj, Samsun Montaj olarak gecenin bu saatlerinde çalışmaktayız diyor. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz. Samsun T-Tipinde A7 koğuşundaki bütün abilerimize, kardeşlerimize selamlar olsun. Güzel günler yakında Allah'ın izniyle. Yakın zamanda dışarıda kavuşmak ümidiyle herkese selamlar. Allah'a emanet olsun. Samsun Montaj, Can Salim Türk'ten armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A10 koğuşundan Ahmet Sait Babaoğlu'na. Hasta insana parçası armağan olsun. Ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Bahtı kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız. Seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmıştı.

0: Frequenza.
1: Sami Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Recep Kurses Murat Tahan abimin doğum günü kutlu olsun. Allah yokluğunu göstermesin. A25 koğuşuna harman olsun. Neden Allah'ım şarkısı yayınlar mesajını ulaştırmış. Recep Kurses'ten harman olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ve sevenleriyle buluştuk.

İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Gürbüz için yandım şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Gökhan Gürbüz'e armağan olsun diyor. Tüm sevenlere armağan olsun bütün güzel şarkılarımız. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar bu gece yoğunluk var. Bakalım bekleyen mesajlarımız arasında. İyi yayınlar diliyorum. Sudan Ez Ateş aynı mekanda kader bile yaptığım Münevver Temiz, Nur Sena Çalık, Alena Olgun, Elanur Yılmaz, Kader Güleşi, Rabia Karada, Alılarım, Gamze Özmen, Emine Sekmenek, Nurtibe, Sedef Yörük, Ebru Kurt, A12, Özüm, Uğur Akın, A8, Sevdam Halil Aran, açıkta bulunan abilerim Umut Aykut Sekmenebi, kardeşim Doğukan Mırık'a selam olsun. Gecenin karanlığı ne kadar zor olsa da o kadar yakındı. Doğrularla savaşılmaz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Sude Nur Ateş'ten armağan oluyor. Sonrasında bir başka mesajımız Ayet'e Koşun'dan Ebu Bekir Sarıoğlu. Canım kanım abim Samet Yıldırım'a armağan olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım diyerek mesajını sonlandırmış Ebu Bekir Sarıoğlu için de geliyor.

0: Selam.
1: İyi yayınlar Ferdi Diril başta abi canım. Fatih Sancak, Oğuzhan Paskap, Anıl Yalçın, Uğur Pelemiroğlu, Samet Polat, Emre Kurt, Taner, Caner İkizli, Emrullah Kaya, Bahri Yıldırım dostlarım, Ferhan Çon, Umut Çivilik, Mervan, Kalender, Hakan Kar, Volkan Özbeli, Berçan Tokora, Nafız Yaşar, Temelcan Sandıkçı, Emirhan Usa, Yasin Yıldırım. Selam olsun, ismini unuttum dostlarım, hakkını helal etsin. Fatih abim ben çıktım gece 2'de Kabak Açık'ta. Teslim olacağım, haberin olsun. Abicanın bir isteğin olursa bir telefon uzağındayım. Reisim Fatih Sancak ve tüm dostlara armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız A20'de olan eşim Burakcan Asan'ın aşkım yoldayım trafikteyim bayram yoğunluğu var. İşler yoğun ancak çıkabildim trafikte çok feci ama her şey yolunda bir tanem seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol inşallah iki gün sonra yanındayım. Buram buram hasret kokulu bir şekilde sana geleceğim ömrüm iyi ki varsın. Tüm güzel şarkılar eşim Burakcan Aslan'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımı selamünaleyküm A26 koğuşunda yapmakta olan sevgili eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Benim gücüm, kolum, kanadım güzel günler sabredenlerindir. Seni her koşulda çok seviyorum. İhtiyacım var şarkısını armağan ediyorum. Sevgili eşim Yağız Çetin'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, yer vermiştik sevgim Yılmaz yorumuna. Diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Mert bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Mert içinde geliyor. Şu anda geceye dair bekleyen bir mesajımız kaldı. Gelen mesajları yine listemize dahil edeceğiz. Neleri yuttuk? Neleri yuttuk sabırla, içimize derin kuyular var, gözümüze buğular. Yine de umudumuz tam. İnsan zamanla her şeye alışıyor işte. Acının bile son kullanma tarihi var aklım. Sen de hep kendine çok iyi bak. Karakız C5'te her şeyim. Resul Dalbey için armağan.

İyi yayınlar Ayın 5 Koğuşu'ndan Özkan Ezrin. Özkan Ezrin aynı koğuşta kadar bile yaptığım kıymetli abi Murat Ahan doğum günü kutlu olsun, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A10 Koğuşu'ndan Ahmet Sait Babaoğlu'na, hastayım sana şarkısı armağan olsun, ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktı kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız, seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyiciler.

barış ve eşeğlebe sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. İyi yayınlar Samsun, A20 koğuşundan Batuhan Sayı'ya, seni çok seviyorum bir tanem, ben de tam olarak buradayım. Batuhan Sayı'ya armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin'e armağan olsun, annesinden canım oğlum, sabırla bekleye günler zor geçse de inanıyorum ki her şeyi geçecek kalbim. Hep seninle, dualarım hep yanında, güçlü ol yavrum, az kaldı güzel günlere diyor Arda Rengin'e armağan olsun diyor. İyi yayınlar Yalçın Coşkun'dan armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Alihan Coşkun'a ve tüm dostlara armağan olsun diyor Yalçın Coşkun içinde geliyor. İyi yayınlar kurban olduğum, ben her zaman senin yanındayım, buradayım, hep seninle radyo başında olacağım. Sen kendini yalnız hissetme, iyi günde kötü günde hep seninleyim, sabret kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a felek parçası armağan olsun diyor. Ekmek.

Kur Ses'ten Armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samir Gayrimenkul sponsorluğunda Kader Güleş'ten Kader Bile Yaptım Özüm, Hüseyin Açalı Tosarım, Sedef Yörük, Gamze Özmen, Suden Azat, Şeylan Nur Yılmaz, Emine Sekmen, Rabia Karadağ, Münevver Temiz, İkno Tübe, Devru Kurtar, Elin Avulgun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde var bir, hep bir umut. Benim yaşım yok şarkısı, şarkısı armağan olsun diyor Kader Güreş'ten.

yayınlar. Recep Kurtses, Murat Tahan abim doğum günü kutlu olsun. Allah yokluğunu göstermesin A25 koğuşuna. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Recep.

13.57 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. 22 Mayıs'ı gösteriyor takvim yaprakları. Bayramı da az kaldı. Bu arada bayramda yayındayım. Bayramın ikinci günü yayında değilim. Tatilim bayramın ikinci gününe denk geliyor. Tüm dinleyenlerimize bayramlaşacağız inşallah. Arife gününde de yoğun bir mesaj trafiğiyle sizlerle beraberiz. Kendinizi hazırlayın şimdiden Arife gününe. Bayram kutlama mesajlarına erken başlayacağız. Samsun'dan Samet Yanaç kapalı yapmakta olan Can Altuntaş abime Betüma 18 koğuşuna selam olsun. Abim Eren için armağan olsun. Bu şarkı ayrıca diyor.

Saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Emrah Yağcan'dan Kübra Ataş'a gelsin. Uzakta olsak da aklımda ve dualarımdasın. Hayat bir gün herkesi sevdiklerine kavuşturur elbet. Kendine iyi bak, güzel görüşünü eksik etme. Emrah Yağcan'dan armağan olsun diyor.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, şarkıların %80'ini yetiştirebildik. Keşke mümkün olsa da tüm şarkılara yer verebilsek. Bazıları formatımızın çok dışında kalıyor, bazıları da yetişmediği için ekleme yapıyoruz sıradaki güzel şarkılara. İyi yayınlar Abir Koşu'ndan Nursen Arçal'a kadar bile yaptım dostlarım. Sedef Yörük, Gamze Özmen, Özüm, Kader Güreş'e, Sıvı Deniz, Ateş Menevel, Temiz Aleyna, Olgun Ebru Kurt, İktor Tibet'e, Emine Sekmen, İlhanur Yılmaz, Rabia Karada, A2'de bulunan ablam Eda Güney, dostum Tansu Kaplan ve A14'te bulunan Caner Balotlu'ya selam ederim. 40 gün kar yağar bir gün av olur. Düşer aklıma şarkısı Nursen Arçalık'tan Armağan Olsun diyor.

Sam ve Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler beraberiz. Kalpten Kalbe programında ve sonlara geliyoruz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Yarın gecede, cumartesi gecesinde beraber olacağız. Kalpten Kalbe programında saat 20.00 itibariyle. Geceye dair şu anda bekleyen son bir mesajımız var. Demir kapılar ayırabilir bedenleri ama sevgiye zincir vurulamaz, vuramazlar. Senin yokluğun her günüme ağır bir sessizlik bırakıyor ama kalbimde taşıdığım yerin hala sıcacık. Bir gün bu hasret bitecek. Gözlerin içi yine gülecek. O zamana kadar bil ki seni beklemek bile bana senden bir parça gibi geliyor. Çünkü insan en çok değer verdiğini özler. En çok değer verdiğine sabreder, kurban oldum. Üzerini ört, oralarda kendine iyi bak. Seni çok özlüyorum, özledim. Çok seviyorum, yarın yine seninle burada radyo başında olacağım. Seni Rabbime emanet ediyorum, kurban olduğum Emrah Yalçam'dan Kübra Taş'a Kirven parçasını armağan ediyorum diyor. Sonlara doğru Emrah Yalçam'ın mesajlarına da biraz zor yetiştim ama yine de çok şükür tüm mesajlarına hemen hemen yer verdik. Emrah Yalçın ve sevdikleri için de gelsin bu güzel yorum.

Samsun'un en çok sevilen radyosunda Tutku FM 105.0'da Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İki mesajımız geldi şu anda geceye dair sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar canım bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. En güzel şarkılar her şey yolunuz olsun diyor. Peki sevenleriyle buluşturuyoruz bu güzel yorumu.

Evet sevgili dinleyiciler, geceye dair bekleyen son bir mesajımız. Sağ 7 koğuşunda yatmakta olan abim Samet Yıldırım. Dört duvar dediğin sadece taş asıl. Hürriye senin yüreğinde başlar. Sabrın sonu selamet, yolun sonu ise elbet Ela Adam.

bu gecede kalpten kalbede duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızı aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Son konuğum Ferit Tayfur oluyor. Bir gün gitsen bile hatıran yeter diyor. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan tüm dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip ayrılığı bir gelin gibi süsleyip

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissettiriyor kulağımı, büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun. Deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil.

şey koymuştum senin. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

yüzünden ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

yaptığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey.

satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır